FM. Sun is

0: reklam.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris Bank.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike. Always be with you.
4: Keep it locked for Fresh Dance FM Morning Hit.

FM.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Keep it locked for fresh dance FM.

0: FM, the rhythm of Cyprus.
1: Ιτήριο με τα πάνη αυτά.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, Zarafet'in mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

FM.

Reklam. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza

0: Purinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just stream.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 860.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha

0: mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Tarihler 2 Haziran Salı'yı gösteriyor ve Haziran başladı an itibariyle. Böyle 1-2 sıralı gidiyoruz. Bu ay böyle güzel sıralı bir şekilde devam edecek. Ve sizlerle en güzel, en güncel konuları paylaşmaya devam edeceğim. Secret Dance başladı.

Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance Show hızıyla devam ediyor. Lizzo sosyal medya algoritmalarının müzik sektörüne zarar verdiğini söyledi. TikTok üzerinden paylaşım yapan yıldız isim algoritma sistemlerinin albüm tanıtımlarını neredeyse imkansız hale getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Algoritmalar yüzünden insanlar müziklerin ne zaman çıktığını bile artık bilmiyor. Eskiden gönderiler kronolojik görüyorduk, şimdi her şey karıştı dedi. Lizzo'ya göre günümüzde müzik pazarlaması büyük ölçüde sosyal medyaya bağlı olsa da algoritmalar içerikleri düzensiz gösterdiği için sanatçılar yeni projelerini dinleyiciye ulaştırmakta zorlanıyor. Sanatçı ayrıca kendi özel hesabındaki yüz binlerce takipçisinin bile paylaşımlarını göremediğini söyleyerek algoritmaların ırkçı olabileceğini dile getirdi. Bu açıklamalar 5 Haziran'da yayınlanacak yeni albümü Beach öncesinde geldi. Albümden şu ana kadar Don't Make Me Love You ve Beach isimli şarkılar paylaşılmıştı. Bu hafta albüm geliyor. Heyecanla, merakla biz de bekliyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

지켜.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi dünyadan hep böyle olumsuz haberler alıyoruz ama konuşmadığımız iyi haberler de var. Vahşi atlar 10 bin yıl sonra İspanya'nın dağlarına geri döndü. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor ve yaşamımız için de tamamen düzelebilir. Jon Bon Jovi, insanların istediği kadar ödeyebildiği veya gönüllü çalışabildiği bir restoran açtı. Norveç 10 yıldan fazladır orman kaybı yaşamadı ve ormanlarını korumaya devam ediyor. Plastik poşet yasakları sonrası kıyılardaki plastik atıkları neredeyse yarı yarıya azaltılmış. Hollanda hava kirliliğini azaltmak ve hayvanları korumak için ülke genelinde havai fişekleri yasakladı. Dünyanın en büyük yaban hayatı koruma projesi milyonlarca hayvanı korumak için genişletiliyor. Bunlar dünyadan olumlu haberlerdi. Gerçekten olumlu pozitif haberlere ihtiyacımız var. Sizlerle paylaşmak istedim. Amacım trafiğinize

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz ve şimdi 2050'ye kadar gerçek olabilecek çılgın şeylerden bahsedeceğim. İnsanlar hayvanlarla konuşabilir. Yapay zeka destekli çeviri sistemleri hayvanların iletişimini çözebilir. Mamutlar yeniden dünyaya dönebilirmiş. Bilim insanları eski DNA teknolojileriyle nesli tükenen türleri geri getirmeye çalışıyor. Yüzen okyanus şehirleri kurulabilir. Deniz üzerine inşa edilen dev şehirler geleceğin yaşam alanı olabilirmiş. Yapay zeka doktorlar insanları geçebilir. Yapay zeka sistemleri hastalıkları insan doktorlarından daha hızlı tespit edebilir. Otonom araçlar manuel sürüşü yasaklayabilir. Bazı şehirler kazaları azaltmak için insan sürüşünü sınırlandırabilirmiş. İnsan yaşlanması yavaşlayabilir. Gelecek tedavileri insan ömrünü ve gençliğini uzatabilir. Hiper hızlı trenler uçakların yerini alabilir. Geleceğin vakum tünelli trenleri saatte 1000 kilometreden hızlı olabilir. Dünyanın dijital bir kopyası olabilir. Yapay zeka destekli dijital dünya modelleri felaketleri önceden tahmin edebilir. Akıllı toz mahremiyeti yok edebilir. Mikroskobik sensörler şehirleri ve insan hareketlerini takip edebilir. Laboratuvarda üretilen etler yaygınlaşabilir. Hayvan kesimi olmadan üretilen etler gelecekte normal hale gelebilir. Bazısı iyi, bazısı kötü olabilir ama geleceği bilemeyiz. Bunlar öngörüler. Bakalım göreceğiz neler başımıza gelecek. Yaşayarak birlikte göreceğiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Haziran ayının başlamasıyla artık yaz startını verdi. Hızla da devam ediyor. Bu yaz hızlı geçecek. Biraz sıcaklık açısından zor geçecek. O yüzden şimdiden önlemlerinizi alın. Kendinize sahip çıkın. Sıcaklardan kaçının. Çok da böyle öğlen güneşinde dışarı çıkmamaya özen gösterin. Klimaya da çok abanmayın. Aman ne olur ne olmaz. Kıştan çıktık. Vücudumuz daha böyle yeni yeni hazırlanıyor. Gerçi biz ada hayatı olarak alışkınız artık bu tarz konulara. Her sene aynı döngüdeyiz. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance'te içinizi serinleten şarkılarla devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Spotify 20. yılının özel yepyeni bir deneyim başlattı. Spotify 20 Your Party of the Years adlı yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık platformdaki tüm müzik geçmişlerini detaylı şekilde görebiliyor. Wrap benzeri hazırlanan deneyim bu kez yalnızca bir yılı değil, Spotify'a katıldığınız ilk günden bugüne kadar olan tüm dinleme alışkanlıklarınızı kapsıyor. Yeni özellikte Spotify'da dinlediğiniz ilk şarkı, platforma katıldığınız tarih, en çok dinlediğiniz sanatçılar, toplam dinleme süreniz, en çok çaldığınız 120 şarkılık özel liste gibi birçok kişisel veri yer alıyor. Spotify ayrıca sosyal medyada paylaşılabilen özel istatistik kartları da hazırladı. Özelliğe mobil uygulamada Spotify 20 veya Party of the Years araması yaparak ulaşılabiliyor. Yoğun ilgi nedeniyle bazı kullanıcılar erişim problemleri yaşadığını ve uygulamanın yavaşladığını da sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Siz denediniz mi, baktınız mı bilmiyorum ama Spotify kullananlar bir göz atsın. Güzel bir özellik. Biz de sizleri böyle hem geçmişe götürüyoruz hem böyle yeni tanıştığımız dinleyicilerimiz var. Eskiden beri bizlerle birlikte olan dinleyicilerimiz var. Sizlere de teşekkür ediyoruz ve sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Şimdi artık malum yaz geldi. Böyle kilo verme telaşları arttı. Yeni bir araştırma kilo verdikten sonra o kiloyu korumak için her gün 10 bin adım atmanın şart olmadığını gösterdi. İtalya ve Lübnan'daki bilim insanlarının yaptığı geniş kapsamlı analizde günlük yaklaşık 8500 adım atan kişilerin hem daha fazla kilo verdiği hem de verdikleri kiloyu daha uzun süre koruyabildiği ortaya çıktı. Yani 1500 adım daha az atabilirsiniz arkadaşlar. Araştırma kapsamında fazla kilolu ve obez bireylerin yer aldığı 18 farklı çalışma incelendi. Sonuçlara göre yaşam tarzını değiştirip düzenli hareket eden katılımcılar kilo verme sürecinde günlük adım sayılarını ortalama 7200'den yaklaşık 8500'e çıkardı. Bu kişiler yalnızca kilo vermekle kalmadı, aylar sonra bile kilolarını korumada başarılı oldu. Bilim insanları özellikle kritik noktanın kilo koruma dönemi olduğunu söylüyor. Yani asıl fark diyetten sonra günlük hareket seviyesini sürdürebilmekte ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre günde yaklaşık 8500 adım pahalı programlar ya da aşırı spor rutinleri olmadan uygulanabilecek basit ama etkili bir hedef olabilir. Ve uzmanlar yine de bu sayının kesin bir kural değil, güçlü bir rehber niteliğinde olduğunu vurguluyor. Ancak sonuçlar daha sürdürülebilir ve gerçekçi hedeflerin uzun vadeli kilo kontrolünde önemli rol oynadığını gösteriyor. Yani siz 8500 adım atın günlük, o size yeter arkadaşlar. Kilonuzu da korursunuz, kilo da verirsiniz. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Gitmeden bir böyle bilimsel araştırmadan daha bahsedeceğim. Bilim insanları uzun süreli stresin vücutta hormonlardan bağışıklık sistemine kadar birçok şeyi etkileyebildiğini söylüyor. Kendini güvende hissetmek, sakinleşmek ve olumlu duygularsa bedenin stres tepkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Hücreleriniz sizi dinliyor ifadesi mecazi de olsa zihin ve bedenin düşündüğümüzden daha bağlantılı olduğu artık çok daha iyi biliniyor. O yüzden sık sık vücudunuza, bedeninize güvendesin, kendimi huzurlu hissediyorum, kendime değer veriyorum gibi kelimeler kullanın.

0: ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an sporda ol.
5: Hemen şimdi aramızda.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

0: Prince FM.
1: I heard what you said through the grapevine.

it's time to go back in time. Back in time. Go.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

FM.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

FM.

FM.